Şu an radyo sancak atmıyor. Sanatlar katına gelmiyor, polaket araya yürüttük, ama yasağın hiçbir masaya geleceği elektrikçiyonuz. 4 antet, 4 katına öfket, 4 katına öfket, 4 katına öfket, 4 katına öfket, 8 ayı yönetir, ve yüzdüz mündür.

0: Bir sandı santral koyuyorsun. Bir sandı santral koyuyorsun. Bir sandı santral koyuyorsun. Bir sandı
1: When those are accepted, do scientists simply not to feel it with all alpha and happen with?
0: Do scientists accept?

0: Selamat herkese sonucu. Transferke son sonucu, buluşmayı 150-50 admitren, bonitasyon captive ve engage etme ascenseur, 22 elektrisyon 200 sonucu, keson sonucu.
1: 22-22
2: 409 pour Central, le 409 P17 pour le 79-75 de Normandville, le 409 est aux communications.
3: 22-22, 409.

Haber duysan bize. Hanımefendi duysan size. Size bahsetmeye tersiz zıstı ne iski responsable de madame Ferrier Manaï au 438 337 7002.

0: Sayın Kaka Tata Satran.
1: Sayın
0: Kaka Tata Satran with this sign.
1: Tekrar kapatıyorsun. 80 katı.